0: Víctor.
1: Por ñane amigo Ismael Aquino, te va a votar sobre el presidente Franco, a meter bombero voluntario.
0: Ya, mi hago venir un año por Andumicio Coraco, día de la primera y la juventud. De allá iban a meter camiseta de orquesta o de cualquier tipo de indumentaria de XM Sport. Ya regalan la mañana audiencia, a ver si Dios quiere.
1: No hay problema, sí, señor. Ya tuve ni por ahí, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,